şu grup sesten deli divan. Zülfikar elimde rapi Julius'tur. Sodom Gomorrelik papirüstür. Her bakımdan alfaroz edilmelik bir pürüzdür. Dümencilerde lafta dürüsttür. E tabi dürüsttür, en dürüsttür. Yörüklü yollara gene dökülürüzdür. Joz yarda iz bırak teneffüstür. Belki saygısı piç olan bir kültürüzdür. Endüstriyel fütürist bir nüfustur. Telefle kaplı fasikülüzdür. E bizde önde çalanlar genelde mebustur.

Nazı Venüs'tür veya Uranüs'tür. Bak bu denli bek kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkese küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken tür üzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Batak emer okaliptüse firuzdur. Şiraz'da paf küfe bonk zıvana pilaruzdur. Esselam velhasıl işbin Aleksan kulunuzdur. Eni külüstür, boyu külüstür. Etik bu taraflarda küflü papirüstür. Ateşte yanmıyorsa kandaki külüzdür. Nefesi topla geri püs

fitre katre, depoto madre. Siktir et kavatma tiplerin, kırılsın hatrı. İşkembede biriktirme tırışkaları geviş getir. Açta pançodan bir versoku, terse çap genişletir zati. Düz kontak hayat, su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler, conta yanıklarına gebe. Göçebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından

bir daha seni sevmek mi? Tövbe, tövbe aşkına sevmek mi? Tövbe, tövbe, tövbe.

0: Kaseti kemirmeye, azıcık da delirmeye devam edin.
1: Zaten devam ediyoruz. Size güzel güzel şarkılar. Discrepancy on Resonance FM.